0: Eğitim vermem.
1: Evet bakalım.
0: Is your reference at current 2024 Ford Bronco Sport?
1: 28 Ocean Street.